Vallo maşro püldüm o misiymiş yuva. Urguna virag var, halk muşikası var. Eke tadı

Yok azeni keçim haberler. Ve sakın ne tür radyo dolar iş topmak ola doşun yakar on. Kola pavet iş asibim. Düzke yok azeni keçim haberler. Ve sakın ne tür radyo dolar iş topmak ola doşun yakar.

çölde dolaşıyorsanız ve gün batımında yakınsa ve hani biraz da kaybolmuşsanız ve yorgunsanız şansınız yaver gidiyor demektir.